0: Ne la yayın. Nicio film ne mincinin kay yayın.
1: Mama bataha mamantikmi. Imepis huk nunakunapekpis washashumi. Mama bataha nabintikmi. Huk patakunaman ewanapa. Temi washashum. Karu ochiko nunakunapita. Nohantikha naupa wawankunam.